0: Bişkek'te saat 11.
1: Futbol boyunca Dünya Şampiyonatının kürsütüğünün başlı demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası. Futbol boyunca Dünya Şampiyonatının kürsütüğünün resmi demirçisi M-Bank.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.